0: Analog. Analog. Analog.
1: Analog. Analog. 97,5. Schwäbisch Hall. 104,8.
0: Kreilsheim. I love to.